Yita ni ziagudi picture in a frame. Irene Lafferty, ejihunt ezumata adagunt ehana hisi. A clavic, kihi sadidaa, kihi edi hono. K Providence, kihi edza ik edi. Nitsiwe heni de hono dots utlonti. Kovale, kihi kuzo guat in kihi edi kloton. De lin kihi sadidaa. Kihe edi hono. Fort Good Hope. Kihe sadedaa. Kihe edi hono dots o silai. Fort Liard. Kihe sadedaa. Kihe edi hono dots o din. Fort McPherson. Kihe sadedaa. Kihe edi hono. Tlidliku. Kihe kuzo guat in kihe edza. Ale kihe edi tloton. Humbatsa kihe sadedaa kihe edi hono datso ek edi. Gamati kihe edi ek edi. Hatlo de kihe sadedaa kihe edi ek edi. En nuve kihe sadedaa kihe edi hono datso inle. Klutsuk ee gihe sadedaa gihe edi hono datso ta. Norman Wells gihe sadedaa gihe edi hono datso silai. Paula Haktak gihe sadedaa gihe edi tak ewutu. Zax Harbor gihe zakria at in gihe edza inle nits iwe heni deslonti. Takti Aktak gihe sadedaa kihi edi ta. Tulira kihi edi hono datso di. Alahaktak kihi. Tsuagut in kihi edi na ke. Wikwiti kihi kuzo guat I kihi edi hono. Rigli kihi edi hono datso di. Ford Resolution gihe edi hono datso ekedi. Zosun bak e dehta dilon. Kuhe kuzo guat in. Kuhe edza hono datso inkle. Iye mata adagonte iye hatlundi John Fergidi. Rocking all over the world nahia ejahunte.